0: します。シューパーシュトホール。ご視聴ありがとうございます。シャワーメン、インシャアラハルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Tekrardan hoş geldiniz.

Evru 64 sal serj peş mergehbuna Seruk Mes'ud Barzani da darbazd ben. Neçirvan Barzani le Romad Gelcegre Seruk Veziran ve Vezire Derve İtalya Kombo. Le nezik proje runaki degehide qaza Şeyhan.

Hece tehva bir yohanem Hakki dayka tabi bejim Berivanem Tufki ve mayi Beje yadim Yadim